Ash Kurdu Kurdistan era. Uş me forte nu. Eşe gut vijana nu da. Deme şunu dedişin. Gerekam gelle.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidulu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan Bir ribertiye u geli xoran

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Baba, ben önce müsaade isterim.
2: Robo! Oğlun öldü!
1: Ne?
2: Oğlun öldü!

böyle çipkin bir desteliye. Meni hum kari gaddare ye. Böyle çipkin.

helbeste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

böyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare böyle içip kendi desteydi.

Den denviş, huner u hunermend, helbest u helbestevan. Dengê Qamişlo guhdar bikin. Dengê Qamişlo radyokseriya internet, hêviya me bikin.

Seyday hedi u defazi Disa jifuze hama te dibici Gerdi hebya meji hudane Ali keremek letifdane Elmu huneru kemalu izan Şiiru gazalu kitabu divan Mine de ala kemale mevzun Bilin bitra libane gerdun Mine ve gerandarehe meleye ciziri Giyanek hıda ehliye heriri Ve ki faşlı vafakiye teyran Her tın bi madin şadu hayran Bele seydaye Jdara diyar dikim miskine Gerbi kemasi ve jihe vidanım Limin buburim

evin adilimin, Ronia çavimin, min biriya tekülle, kes kuş soru deramın.

0: sını diyesin, hoş diyesin, var içim hani kan yapışım da kali kali. Zahri zahri ciddi gümme gümme biteri biteri bami mağur içama. Bakın ya dedi la bişare dedi, saz kuşum edeli dersim acili, cüme dersim acı orayım. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acıme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke, ben zirabı çabı gülle bismi teyli çapıl bireyce porkeşe nam kandile. Gerdemler acı otak kondurayım tabi çartil yapıldı mı sen aşka faizli bir bemir atarı teyder bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Bu sen kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekilin yanadı ve Ahmet ibn Terzeyli hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ey khabkab geber guharam ney kerem kim gel yaban oğdu noçu gavurin. Müçü güye terezü terez bağırı rakot yap şemine hiyalı kımakin rüke vay del. Vay del vay del vay del. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şeminden kalı kalı cehdülle meleme. Hapsalemi tamam ezi heyeskülü abdal elinden imana bavetleme. Gel o resmin emrede sehvavidin ağır Resul ya. Müsir kudat devan dedi kim Rami şahane gildi. Megul ilya nâve vahmet ilin terzi edi hakim işim ne edi arabi le kerim kim. Le arabi ne zalim için ne terez üteriz bavir akut imsem edi akhiyyal ve resmin emrede derdi kul bu khiyyal ve cehdü khimme uveydil. Ah, vay, dil, dil, vay, dil.
1: Tamam, tamam, istedim.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Çekip konuşalım.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş sorun dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Eren ezim malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji desti keseri, avek ji ava kevseri, veren ezim malim harap.